ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

gece gözlerinde üşüdüm. Dönünce sarhoşluğuyla kutup rüzgarlarına daldım. Kapına mayıslar getirdim bu gece. Gülüşünü bahane gösterdim bütün sevinçlerime. Ve biraz da gözlerine sığındım.

0: mısın?
1: Gülersen Mardin'de Darül Zeferan'la vaftiz olur bütün çocuklar. Fırat Dicle'sine kavuşur, Şatül Arap çöl olur. Gülersen Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde Ahmedi Han'ı mezarında gülümser. Gülersen Iğdır'da neşeli bir kayısı ağacı çiçek açar. Açar bahçesinde gülleri annemin. Gülersen Erzurum'a bahar gelir. Mardin kapı şen olur. Heciz ya bende kavuşur. Yıkılır Nemrutlar. Gülersen annemin göz bebeklerinde ülkem de güler.

seni bildim bileli, ne kadar yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.

belki öleceğim, yine seni seveceğim. Arın balın peteğim, gülüm dalın çiçeğim.

Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim Lele.

0: böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak, numara 24 Büyük Pazar Mevki Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: gelsin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ile hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 31 27 0545 636 31 27 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD müzakereler sürerken İran ve Kuveyt'e füze rampaları ile İHA merkezlerine saldırdı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Kuveyt hava savunması saldırılara müdahale etti, tansiyon yükseldi. Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutuz'a yönelik şiddet davasında aldığı hapis cezası sonrası Kadıköy'de protesto edildi. Sosyal medyada açıklama yaparak eleştiriyle linci ayırdı, sağduyu çağrısı yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İnegöl'de yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, şüpheliler gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli R.A. paraşütünün dolanması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler zorlu arazi koşullarında 5 saat süren çalışmayla R.A.'yı kurtararak hastaneye ulaştırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Liverpool'un Fransız stoperi İbrahima Konate, sözleşmesi bitince takıma veda etti. Anfield'da oynamak onun için özeldi. Leipzig'ten 2021'de transfer oldu, birçok kupa kazandı. Eyüp Spor, Radomiak Radom'dan 27 yaşındaki ön libero İbrahima Camara ile 3 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca stoper Batu Binsika'yı bedelsiz kadroya katmayı planlıyor. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda çıkış yapan oyuncu seçildi. 14 maçta 2 gol 4 asist yaptı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6778 liradan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmur bekleniyor. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece, hafif yağmur görülecek. Amasya bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece, orta şiddette yağmur yağacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur

0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: doğrusu ne bilemedim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
1: Reklamları dinlediniz.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Türkiye ekonomisi TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte %2,5 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Bilgi ve iletişim sektörü %9,2 büyürken sanayi sektörü %0,8 daraldı. Diğer sektörlerde artışlar gözlendi. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu salon verilmemesi için başvurdu. Fatih'teki tarihi surlarda şüpheli davranış sergileyen iki genç polis tarafından yakalandı. Telefonlarında İkbal Uzuner cinayetine ait görseller bulundu. AHK, psikiyatrik tedaviyle hastanede gözlem altına alındı. E.D.Y. ailesine teslim edildi. Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli R.A. paraşütünün dolanması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler 5 saat süren zorlu arama sonrası R.A.'yı kurtararak hastaneye kaldırdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Liverpool'un Fransız stoperi İbrahima Konate sözleşmesi bitince takıma veda etti. Anfield'da oynamak onun için özeldi. Leipzig'ten 2021'de transfer oldu, birçok kupa kazandı. Eyüp Spor, Radomiak Radom'dan 27 yaşındaki ön libero İbrahima Camara ile 3 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca stoper Batu Binsika'yı bedelsiz kadroya katmayı planlıyor. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda çıkış yapan oyuncu seçildi. 14 maçta 2 gol 4 asist yaptı.
0: Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6778 liradan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmur bekleniyor. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece, hafif yağmur görülecek. Amasya bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece, orta şiddette yağmur yağacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
1: Dedim bir sen. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

senden sonrası çok kan kaybediyor gönül yarası. Her gece artıyor aşk sancıları, aşkı harcıyoruz farkında mısın?

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: burası Radyo Moda.
1: Ne çok üzülmüşüm sevinçlerimden çok.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Endonezya Papua bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti. Patlamada 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Güvenlik birimleri arama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken 3 kişi halen kayıp durumda. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu salon verilmemesi için girişimde bulunuyor. Mayıs ve Haziran enflasyon beklentilerine göre memurlar Temmuz'da %14,7, SSK ve bağ, kur emeklileri ise %18,34 zam alacak. Enflasyon farkı memurlara ayrıca ödenecek ve kesin rakamlar değişebilir. Hakkari'de kına gecesinde gelin ve damat tarafları arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, iki yerli milli futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Salih Özcan ve Zeki Çelik transferinde önemli mesafe kaydetti. Hafta içinde duyuracak. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile bu hafta görüşerek deneyimli teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Conte, Napoli'de şampiyonluk yaşadı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda çıkış yapan oyuncu seçilerek büyük onur kazandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altın ise 6695 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmur bekleniyor. Ordu bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece, hafif yağmur görülecek. Amasya bugün parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece, orta şiddette yağmur yağacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo Moda.

çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden.

Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler resolsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz da, olsun.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin...

yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Buna da cevabım hayır. Aşk dedin aşk, can dedin can verdim. Gözümü kapattım, seni gördüm. Hiçbir zaman kalbimden silemedim. Sana geri dönsem

0: Hadi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yakla.

belada. Üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

duvara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

bağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Haram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde.

talih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın.

kader mahkumuyum. Yanık bir gönül etkisi, darda kalmış bir yüreğim, gözleri yakan acı ilkesiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi, kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim, sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta dönerim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime, kalbime.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman ve 49 kişiyle birlikte toplam 50 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma, belediye çalışanları ve özel sektör temsilcilerini kapsıyor. Endonezya Papua bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmatın infilak etmesi sonucu 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yetkililer arama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı 9 günlük bayram tatilinin ardından dün 894 uçuşla rekor kırdı. İç ve dış hatlarda yaşanan yoğunlukta 24 saat esaslı çalışmalarla operasyonel aksama yaşanmadı, uçuşlar sorunsuz ilerledi. Çakıroğulları İnşaat 2016'dan beri faaliyet gösterdiği konut sektöründeki mali krizden kurtulamayarak iflas etti. Mahkeme konkordato talebini reddedip şirketin iflasına karar vererek tüm tedbirleri kaldırdı. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Özgür Özel grup başkanı olarak TBMM'de toplantı yapmaya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu ise salon verilmemesini istiyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, iki yerli milli futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Salih Özcan ve Zeki Çelik transferinde önemli mesafe kaydetti. Hafta içinde duyuracak. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile bu hafta görüşerek deneyimli teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Conte, Napoli'de şampiyonluk yaşadı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda çıkış yapan oyuncu seçilerek büyük onur kazandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6695 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden itibaren yerel sağanaklar başlayacak ve bölgenin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Amasya'da yarın hava parçalı, güneşli ve hafif yağmurlu, en yüksek sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler,

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

kapatamam sana kapılarımı. Sen beni yıllar önce nasıl yaralı bıraktıysan, ben hep aynıyım, aynı. Yıllarımı yedin, bu dünyada bana her acıyı tattırdın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Ama içimdeki aşk

0: ve reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İran, ABD ile tüm müzakereleri İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle askıya aldı ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattı. Babülmendeb Boğazı da hedef alınacak. Şartlar sağlanırsa görüşmeler devam edecek. CHP'de kurultay için gerekli imza sayısına ulaşıldı. Parti içinde kurultay yapılması için yeterli destek sağlanırken, süreç bundan sonra parti yönetimi ve üyeler arasında ilerleyecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, siber suçlarla mücadele ve MİT koordinasyonunda yasa dışı bahis ve kaçak maç yayını yapan Selçuk Sport sitesine operasyon düzenledi. Site sahibi Selçuk Ye, Denizli'de gözaltına alındı. 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur, eşiyle boşanma aşamasındayken evinde kolunda serumla hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Polis intihar ihtimalini araştırıyor, soruşturma devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerif Ali'de TOKİ'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projesiyle 1442 konutun yenilendiğini ve hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Lille, teknik direktörlük görevine Davide Ancelotti'yi getirerek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Carlo Ancelotti'nin oğlu kariyerinde ikinci kez teknik direktörlük yapacak. Vedat Muriki, Mallorca'nın CEO'su Pablo Ortiz ve menajeriyle görüşerek bonservis konusunda anlaşma arıyor. Fenerbahçe'ye dönmeyi planlayan futbolcu 18 milyon euro talep ediyor. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda çıkış yapan oyuncu seçilerek önemli başarı elde etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6636 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Bölgenin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Ordu'da yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sinop'ta yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da yarın hava parçalı güneşli, en yüksek sıcaklık 25 derece. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

aradan yıllar da geçse, sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın.

daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışından tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurdun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çık öpse ellerimi.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
1: Reklamları dinlediniz.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç.

0: saçlar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

hemşerim, senden vazgeçme. Olur mu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo

Çocukluğumun yokluk yıllarıydı. Her şey için uzun uzun beklediğimiz yıllar. Karanlıkta otururduk geceleri. Mum ışığında anlatırlardı acıklı hayat hikayelerini. İki elim yanaklarımda usul usul ağlardım yalnız kalmış gurbet gelinlerine. Çocuk kalbim dua ederdi türkülerle evimize gelen geçmişlerine. Annemin sesiyle dinlemiştim bunlardan birini.

ağaca ağlayalım. Fikriye mi yoksa? Kiraz mı? Hacer mi? Fidan mı? Neydi çare bulunmaz hastalığı? Neden kimse yoktu? Neden kendi omuzladı baş tabibin ona fısıldadığı acıyı? Yoktu bu sorularımın cevabı. Belli ki kendiyle bir başına kalmış, ince ince yakmıştı bu ağdı.

Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünür sanırdım. Dilini ve yönlerini bilmediğim bir ülkede, metroların rüzgarlarında anladım hasretten de ölünebileceğini. Ve gördüğüm her boş alana eksiksiz çizebileceğimi, özlediğim her bir şeyi. Beni yabancı sayarken aslında bana yabancıların yüzlerinde tanıdım kendimle bir başıma kalmayı. Çocukken bir tek ince hastalıktan ölünür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Radyo Moda 102.5.

sana kimdir bu diye. Bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye.

0: Radyo Moda.
1: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
2: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

Güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların hep

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek

günlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

ki, sanki gidecek ne vardı? Neden gittin? Neden, neden gittin? Sendin benim tek yoldaşım. Sendin hayat arkadaşım. Ağardı bak simsiyah saçın. Neden gittin? Neden gittin? Deli gibi yola düştüm. Düşmanımla dert bölüştüm. Gel gör ne hallere düştüm. Neden gittin? Neden gittin?

daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışından tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurduğun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çünkü öpse ellerimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
3: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat. Yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın. Ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Fatio Mota.
1: Hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler. Ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler, gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, aspan pulur Hıdıröz ve Huni, su payni Zalbar ve pul ve Gücü, Krani, Haskini, Henisik, Hulmin, Karapınar, Ecüzlü, Vahşin, Venk ve Payanlı ve süderek haritadan silindiler bir sabah.

gayrı gider oldum kardeşler. Ve de kız kardeşler, gayrı gider oldum kardeşler. Ve de kız kardeşler, gayrı haram